0: aralar pek kanalı olan diye. Onun noktada saydı tüge bir yerde tımaydı ve bana kuklamaydı mı konuşur kaldı.
1: Zey mangmang sahay中 寻找十几分骆驼，犹如大海捞针。

0: not all the Maya Kalde.
1: What a song.
0: We got a flow my camera.
2: 经过近四个小时的奔波，因没办法加油，巡陀之路暂缓。好在家中的三百只羊就在眼前。几百年来，放牧几乎是牙通古兹村民唯一的生存方式。然而，自从20多年前当地人引进了安迪尔甜瓜种植之后，他们的生活发生了翻天覆地的变化，支撑这一切的是水。收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。因地处大漠，光热时间长，当地人将每年甜瓜种植的时间推迟到5月中旬。成熟季控制在10月之后上市，这样不仅错过病虫害的多发季，而且也让安迪尔甜瓜避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨。今天，麦提库尔班的50亩地甜瓜迎来丰收。
0: 没事。güzelliğini görüyor. Nasıl güzel. Onu yakışık yapacaksınız. Geçten koydun bir yılın size 20 koyuyor sürekli.

0: olmaydı. Ben yaylağları bek kenar olmalıydı ki. Komluğda otlaydı, tüge bir yerde tınaydı ve anı kuklamaydı, okum tırım kaldı.
1: Zaman 沙海中寻找十几分落的，犹如大海捞针。

0: Babamız limonu yaşamış ama. Su bizdeyiniz ben edemem kendinden okşar şirket.
1: 收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。
2: 15 kilo kilo mı?
0: Bu toprağı veren kemeğin tıkırtı.
3: İlan baban ilan. Kuğunda bir temini tedisiniz. Her ilim işe edin kilip kuğunu atkabılırsın.

Ben Yaylarlar Bek Kanal Uğurhan'daki. Om nokta otlaydı tüge bir yerde tümaydı ve anı kuklamaydı. Mokum tüm kaldı.

0: 个脾气严厉却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 不要再让谁弄进去了，中午不买呢，再喝杯中午干嘛呢？不，再我也没事，是给了点给你，就点给你，去叫你爸爸买点豆腐干。
2: Koydun 50 min kolak sattım. 180 min koy. Yasa. Tügün 4 min sattım, 35 min kolak sattım. 200 min koy çıktı. Yakışık kırdı. Birlikte boğanda en beyip durmuşumuz.